vücudum alışır istemem, vazgeçeceğime benzemem, kral sarayda bir soytarı istemem, asker olmak istemem, nasıl anlatsam bir bilsem, deniz bile tuz

Bazen Filistin'de, bazen Dublin'de, bazen Beytüşşebap'ta fırtınayım. Politik dünyanın tütsülenmiş parçası, ben savaş yanlısıyım. Param çoktur inan, her gün yoldan çıkarım, sevilmekten çok korkarım. Rakiplerle, düşmanlarla, korsanlarla değil. Çocuk

Da zincir Vietnam'da Nepal Cezayir'de Sivas'ta Takunya'yım. Köprüleri çökerttim, sanatçılar yazdım, Bosna'da 50 marka canlar sattım. 18'lik kızları sevişiyorlar diye stadyumlarda taşlattım. 3 kuruş paraya anamı bile sattım. Bilemezsin ben ne canlar yaktım.

saygı duymak lazım. Ben savaş yanlısıyım. Rakiplerle, düşmanlarla, korsanlarla değil, çocuklarla benim hesabım. Rakipler, düşmanlar, doğduklarına pişmanlar. Ben savaş yanlısıyım. Rakiplerle, düşmanlarla, korsanlarla değil, çocuklarla benim hesabım.